zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan...

çözüldü öykü. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dün derim. Her iki ömürde de, der misin kaderime?

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Erdal Çelik, Can Acansın albümünden bugün sizlere retroda seçtiğim şarkı Gittin Gideli. Göksel'in ilk albümüne gidiyoruz, yani 1997 yılındayız. Şarkımız da unutulmaz.

Gökhan Özen'in 2002 yılında çıkardığı Duman Gözlüm albümünden çıkış şarkısı Aramazsan Aramaz sonrasında biraz tarzımızı değiştirelim. Harika Avcı dinleyeceğiz. Sürünüyorum.

çok erken bir zamanda hayatımızdan ayrılan isimlerden bir tanesi maalesef Harun Kolçak. Onu özlüyoruz. Şarkılarını ise hala dinlemeye devam ediyoruz. Harun Kolçak'ın Beni Affet albümündeyiz. 1991'den seçtiğimiz şarkı Geri Kanıma'ydı. Hazal'la devam edeceğiz. Elden Yar.

0: telefonu kapat.
1: Abi şimdi hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

90'lı yılların şaşırtıcı ve eğlenceli isimlerinden bir tanesi. 90'larda cesur denilebilecek adımlar atmıştı. Mansur Ark, Sana Demedim mi sonrasında bugün kapanış şarkımız Seçil'den. 1995 yılındayız. Uhde. Hoşçakalın.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden "Ailemiz büyüyor" notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve televizyon yayıncıları meslek birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sunucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
3: Spor.
2: Türkiye A-Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Bugün 2 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarındaki 4 aylık istatistik tablosunu açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Havalimanı'nda ilk 4 ayda 10.743 uçak trafiği yaşandı. Bu sürede iç hatlarda 8.460 ve dış hatlarda 2.283 adet uçak iniş yaptı. Son günlerde yaşanan depremlerin üzerine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi'nden emekli jeoloji profesör doktor Selim İnan, bu yaşananlar doğal depremler, korkulacak bir durum yok. Kıyımız alüvyon zemin üzerinedir. Burada zemin gevşektir. Mersin için kentsel dönüşüm öncelikli sorunu olmalıdır. Mersin için muhakkak afet deprem riski haritası çalışması yapması lazım diye konuştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli, taksirli hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Kazada sürücünün asli kusurlu olduğu, tır sürücüsünün ve yayaların kusursuz olduğu belirtildi. Japonya Dış Ticaret Teşkilatı İstanbul Direktörü, Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak Japon yatırımcılar açısından bölgenin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, artan maliyetler, pazarlama sorunları ve belirsizlikler nedeniyle çilek üreticisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, çilek üretiminin sürdürülebilirliği için üreticilere yönelik desteklerin arttırılması ve pazarlama sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'de nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlamasıyla birlikte 5 önemli yuvalama sahilinde gece giriş yasağı uygulanmaya başlaması üzerine Profesör Doktor Serap Ergen'e, bu uygulama deniz kaplumbağalarının korunması adına önemlidir. Günümüzde artan insan baskısı, sahillerde yoğun kullanım bu canlıların yaşam alanlarını giderek daraltıyor dedi. Mersin'de çocukların sokağın risklerinden korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi adına uzun yıllardır çok sayıda başarılı projeye imza atan Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sarı emekli oldu. Sarı'nın Mersin'de geliştirdiği projeler birçok kente örnek oldu. Mersin'in Erdemli ilçesi Harfilli mahallesi sınırlarında topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 kişi ise Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Oluk Koyağı mahallesinde kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök bir dere yatağında ölü bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olay Gazipaşa mahallesinde meydana gelirken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
3: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 20, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 12 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
5: eğlenin.
4: Çocuk uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş kundura.
13: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda, arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

Herkese merhabalar. Biliyorum böyle uzun tatillerden sonra haftaya adım atmak, adapte olabilmek çok zor. Ama pazartesileri biraz daha zor oluyor o iş. Artık gün salı olunca sanırım alışmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Gayet keyifli, gayet güzel bir gün. Takvimler Haziran'ın ikisini gösteriyor. Saatlerde tam da gül güne gülle zamanını. O zaman başlayalım mı en güzel şarkı?

Bugün size ilk olarak hayvanlardan bahsedeyim istiyorum. Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatmak isterim. Dünya yalnızca insanlara ait değil biliyorsunuz. Bazılarımız öğrenememiş olsa da bizlerden başka gezegenimizde yaşayan sayısız canlı türü var diyerek devam edelim anonsa. Üstelik bu canlılardan bazıları mesela kediler ve köpekler yaşamlarını bizlerle birlikte sürdürüyorlar ama vahşi doğa çok daha fazla hayvan türüne ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Peki gezegenimizde en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar hangileri hiç düşündünüz mü? Hangi hayvan türünün daha çok üyesi olabilir? Elbette dünyanın dört bir yanına dağılmış vahşi doğada veya insanlarla birlikte yaşayan hayvan türleri içinde bir nüfus sayımı gerçekleştirmek çok da kolay bir olay değil. Ama uzmanların son derece güvenilir verilerle elde ettiği bazı sonuçlar var. İşte dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip olan hayvan türlerini ilk olarak anlatayım istiyorum size ama tabii ki şarkıların sonrasında her zaman olduğu gibi.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

Hürgüne Gül'le de size dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatacağımı söylemiştim. Böceklerle başlayalım mı? Gezegenimizdeki en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin zirvesindeler. Hiç de şaşırtıcı değil, değil mi? Peki günümüzde ne kadar böcek yaşıyor derseniz, lafı uzatmadan yanıtlayayım. Uzmanlar gezegenimizdeki böcek popülasyonunun 10 kentilyona ulaştığı görüşünde. Nüfus söz konusu olduğunda böcekleri gezegenin en dominant türü haline getiren bazı unsurlar da var elbette. Bunlardan bir tanesi inanılmaz adaptasyon becerileri. Böcekler herhangi bir yerde ve herhangi bir koşulda yaşama olasılığı en yüksek olan tür. Bir diğer unsur ise böceklerin sayısız tür altında toplanan ve hani kısa sürelerde çok fazla sayıda yavru dünyaya getiren canlılar olmaları. Yani söz gelimi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 91 bin farklı böcek türünün yaşadığı düşünülüyor. Böyle küçücük bir örnek verebilirim bununla alakalı size. Sonrasında balıklar var. Balıklar en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin ikinci sırasında. En derin okyanus çukurlarından yüksek rakımlı dağ göllerine kadar geniş bir yaşam alanları var biliyorsunuz. Ve küresel nüfuslarının 3,5 trilyon olduğu düşünülüyor uzmanlarca. Bu devasa popülasyonda 32 binden fazla türe ait de canlılar yer alıyor. Devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatıyorum size. Sırada kuşlar var. İnsan yaşamında hem fiziksel hem de sembolik açıdan önemli bir yeri var kuşların, değil mi? En kalabalık hayvan türlerinden de bir tanesini oluşturuyor. Türün toplam nüfusunun 50 milyarı bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca dünya geneline baktığımızda yaklaşık 10 binden farklı kuş türünün yaşadığı da tahminler arasında. Türün nüfus bakımından en dikkat çeken üyeleri ise güvercinler. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen güvercin ailesinin 400 milyon üyesi mevcut. Araya yarasaları da sıkıştırırım bence. Dünyadaki yarasa popülasyonunu gerçekten duyunca çok şaşıracaksınız. Tüm memeli popülasyonunun yaklaşık %20'sini oluşturuyorlar. Gezegendeki ekosisteminin önemli bir parçası olan ve yüksek adaptasyon yetileriyle bilinen bu canlıların sayısı uzmanlara göre 10 ila 100 milyar arasında değişiyor. Sonrasında sığırlar var. Sığırlar insan topluluklarının yaşamında oldukça önemli bir yere sahipler. İşte bu sebeple dünyanın hemen her noktasında bu sevimli canlılara rastlamak mümkün. Dünyadaki sığır popülasyonunun 1,5 milyar civarında olduğu düşünülüyor. Domuzları da anlatırım diye düşünüyorum ben, hazır intromuz müsaitken. Domuzlar yaklaşık 1 milyar bireyle gezegendeki memeli popülasyonuna ciddi bir katkı sağlıyor. Gıda ve tarım endüstrisi için son derece önemli olan bu canlılar fizyolojik olarak insana olan benzerlikleri sebebiyle de son dönemde biliyorsunuz tıbbi araştırma alanlarında da ön plana çıktılar. Sonrasında koyunlar var. Koyunlar neredeyse tarımın ortaya çıkışından bu yana insan yaşamının bir parçası. Çok sayıda insan topluluğu için temel besin kaynağı olan koyunların toplam nüfusu 1 milyar kadar. Ve sonrasında köpekler var. Tarih öncesi dönemlerden beri yaşamı paylaştığımız tüylü dostlarımızın bizler için ne denli önemli olduğundan bahsetmeye gerek var mı bilemiyorum. Ama dünyada kaç köpek yaşıyor sorusuna yanıt vereyim. 900 milyon civarında. Ve hemen araya keçileri de sıkıştıracağım. En kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin son sırasında yer alıyorlar. 850 milyon bireyden oluşan devasa bir topluluğun üyeleri olan keçiler. Ayrıca dayanıklılıkları ve yüksek uyum sağlama yetenekleriyle tanınan bu canlılara görkemli dağlarda veya uçsuz bucaksız yaylalarda rastlamak mümkün biliyorsunuz.

Gül Güne Gül'le de bugün size pek çok farklı hikayeden bahsedeceğim. Şu gençler arasında çok yaygın olan spor ayakkabılar var ya. Bildiğiniz her rengi olan. Böyle giyimi çok da rahat olmayan ama gençlerin çok tercih ettiği o markadan bahsediyorum. Onların yanında iki tane delik vardır. Ne işe yaradığını hiç merak etmiş miydiniz? Öğrenince belki de denemek isteyeceksiniz. Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Bu spor ayakkabılardaki iki ek deliğin aslında çok işlevsel amacı var. İlk amaç ayaklarınıza daha fazla hava sirkülasyonu sağlamak. Bu ayaklarınızın terlemesini önlüyor ve size daha konforlu bir kullanış sağlıyor. İkinci amaç bağcık tekniğinizi değiştirerek ayakkabılarınıza farklı bir tarz kazandırmanızı olanak tanıyor. Geleneksel bağlama yönteminin dışında bu ek deliklerle ayakkabılarınızı daha farklı bir şekilde bağlayabilirsiniz. İnternette de videoları mevcut. Özellikle spor yaparken veya yoğun aktivitelerde bu deliklerden faydalanabilirsiniz. Aslına bakacak olursak bu popüler ayakkabılar başlangıçta sporcular için tasarlanmış. Özellikle basketbolcular arasında bilinen en iyi ayakkabılar olarak isimlerini yazdırmışlar. Üreticilerin bu ayakkabıyı tasarlarken daha fazla nefes alabilirlik için bu açıklıklara yer vermeyi tercih ettiği biliniyor. Kısacası sizler de hani uzun bir yürüyüş sonrası, hızlı bir oyun sırasında ya da sıcak havalarda bu ayakkabılardaki delikler sayesinde ayaklarınızın terlemesini en aza indirebilirsiniz. Rahatlıkları tartışılır. Kimine göre çok rahattır, kimine göre rahatsızdır. Bana soracak olursanız. Gençliğimizde her ne kadar bayılarak giymiş olsak da bana şu anda rahatsız geliyor. İnsanlar yaşlandıkça fikirleri de değişiyor.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden "Ailemiz büyüyor" notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sunucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Spor. Türkiye A-Milli futbol takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
22: Radyo Ülke.

Ebeveynlik özellikle de yeni başlayanlar için bazen zorlayıcı olabiliyor değil mi? Özellikle de iş bebeğin bakımına geldiğinde. Mesela birçok kişi bebek bezlerindeki sarı çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay var. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama bunlar arasında bir tanesi var ki hepsinden daha önemli. Bez değişimi. Genelde hani bebek bezlerinin ne kadar kirli olduğunu anlamak için anneler bezin kenarlarına bakarlar ya, ya da koklayarak tahmin yaparlar. Ancak buna hiç ama hiç gerek yok diyor uzmanlar. Yıllardır bebek bezlerindeki sarı çizgileri görüyoruz ama ne anlama geldiğini hiçbirimiz bilmiyoruz değil mi? Aslında bu çizgiler bezin doluluk oranını gösteriyormuş. Artık öğrendiniz. Sarı çizgi mavi çizgiye dönüştüğünde artık bezi değiştirmenizin vakti geldi anlamına geliyormuş bu. Bebek bezlerinde bulunan bu sarı çizgi kullanıldıkça renk değiştiren bir yapıdaymış meğer. Bilmiyorum daha önce hiç fark etmiş miydiniz? Gerçi artık markalar çok çeşitli. Kaç tanesinde var bilinmez ama bez içindeki emici malzeme ıslanmaya başladığında sarı çizgi maviye dönüşüyormuş meğer. Bu gösterge annelerin bez değişimini daha kolay bir şekilde takip etmelerini sağlayan bir yöntemmiş. Peki siz hiç daha önce duymuş muydunuz bunu bir yerlerde? Bundan sonra sanıyorum daha dikkatli olacaksınız. Oturup da...

0: aşkın.
1: İskoç etekleri kiltleri hiç duymuş muydunuz? İskoç eteği olarak da bilinen kilt, İskoçlar için basit bir kıyafetten çok daha fazlasıdır. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yaygın olarak giyildiği dönemlerde İskoç erkeklerinin ülkelerine bağlılıklarının bir göstergesi. Bu sebeple etek İskoçlar için erkekliğin bir sembolü halinde. Öte yandan gündelik yaşam içerisinde de önemli bir işlevi var. Kilt, İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki zorlu arazi koşullarında İskoç erkeklerin en önemli yardımcısı. Ama İngiltere Kraliyeti tarafından siyasi sebeplerle yasaklanıyor. Fakat askerler bu eteği giymekten vazgeçmiyorlar. İşte İskoçya'ya dair en dikkat çekici simgelerden, İskoç eteği hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum şimdi de size, ama iki güzel şarkının sonrasında.

İskoç eteklerini anlatacağımı söylemiştim şarkıların öncesinde. Kiltleri, öncelikle ortaya çıkışı ve ilk örneklerinden bahsedeyim isterim size. 16. yüzyıla gidiyoruz şimdi. Kilt, İskoçya'nın vahşi dağlık arazilerinde yaşayan erkeklerin kıyafetleri. Hatta İskoçya'nın geri kalanında barbarların kıyafeti olarak da görülüyor. Öyle ki yerleşik İskoç halkı dağlarda yaşayan akrabalarına etek giydikleri için kızılbacaklılar diyerek aşağılıyorlar. Tüm bunlara rağmen etekler İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki soğuk havadan korunabilmek için oldukça iyi bir seçim olarak görülüyor insanlar arasında. İskoç etekleri ekose desenli biliyorsunuz, yünlü ve kalın kumaşlardan üretiliyor. Öte yandan farklı renkteki kiltler farklı grupları temsil ediyor. Ancak her şeye rağmen eteklerin kumaşı ve rengi ekonomik şartlarla yakından da ilişkili. Ayrıca kiltlerin rengi veya kumaşı mevsimsel olarak da değişebiliyor. Bunun sebebi yine mevsimsel olarak değişen kumaş ve boya kaynakları. Öte yandan İskoç eteklerinin ilk örneklerindeki en hayret verici şey eteklerin neredeyse 8 metrelik kumaştan yapılması. İskoç etekleri ilk olarak 16. yüzyılda büyük etek ismiyle ortaya çıkıyor. 8 metrelik kumaştan bahsetmiştim size. Tek parça bir kıyafet, büyük eteğin üst kısmı bir pelerin gibi omuzlardan aşağı dökülüyor ve bütün gövdeyi kaplıyor. Kıyafetin alt katmanındaki etek kısmı ise diz kapaklarının altına kadar iniyor. Yani büyük etek klasik hale gelen ve bugün bildiğimiz İskoç eteğinden çok daha uzun. Büyük etek dağlı İskoç erkeklerine pek çok anlamda büyük de kolaylık sağlamış. Bir defa yünlü kumaş sayesinde sert soğuklardan rahatlıkla koruyabilmişler kendilerini. Öte yandan bu kıyafet dağlık arazilerde kolaylıkla hareket etmelerine, bu sayede de kısa sürelerde yer değiştirebilmelerine izin vermiş. Üstelik kolaylıkla kuruyabilen bir giysi olduğu için yağışlı havalarda bile rahatlıkla giyilebilmiş. Büyük eteklerin bir başka avantajı ise geceleri bir battaniye gibi kullanılabilmeleriymiş. Küçük etek ya da modern İskoç eteğini de anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

Gül güne gülle de İskoç eteklerini anlatıyorum size, kiltleri. Az önce büyük olanlarından bahsetmiştim. Şimdi modern küçük İskoç eteklerini anlatayım isterim. Şimdi İskoç eteğinin bugün bildiğimiz haline benzeyen ilk biçimi 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Bir İngiliz büyük eteğin gerçekten de büyük olduğuna karar veriyor ve bunun üzerine İskoç eteğini ikiye bölüyor. Kıyafetin üst tarafı kullanılmamış ama etek kısmı giyilmeye devam etmiş. Bu yeni eteği giyen ilk kişi elbette kendisi olmuş. Zamanla da yakın çevresindeki insanlar ve şehirliler de eteği giymeye başlamışlar. Kısa bir süre sonra dağlı İskoçlar bile bu yeni eteği benimsemişler. Böylece küçük etek veya yürüme eteği gibi anlamlarda kullanılan etek hayatlarına girmiş. Üstelik kısa sürede oldukça sevilen bir kıyafet haline de gelmiş. 18. yüzyılın ortalarına baktığımızda İskoç eteğin popülerliğinin zirvesinde olduğunu görüyoruz. Ama 1 Temmuz 1746 yılında çıkarılan kıyafet yasasıyla beraber İskoç eteğinin bütün çeşitleri yasaklanıyor. İngiliz kraliyeti bu yasayla birlikte daha önce pek çok isyana kalkışan İskoçların üzerinde bir baskı oluşturmak istiyor. İskoçlar için son derece kıymetli bir sembol olan eteklerin yasaklanması tamamıyla siyasi bir hamle olarak görülüyor. Elbette etek giyme yasağına karşı çıkan, direnen İskoçlar da var ama yasağa karşı gelenler ilk önce 6 aylık hapis cezasına çarptırılıyorlar. Eğer herhangi bir boyutta etek giymeye devam ederlerse deniz aşırı bir yere 7 yıl boyunca sürgüne gönderiliyorlar. Ama etek giyme yasağının bir istisnası da varmış. İngiliz ordusu içinde yer alan dağlı İskoç alayları yasaktan muaf tutulmuş. Hatta her alayın kendine özgü farklı renklerde ve desenlerde etekleri bulunuyormuş. Kraliyet gündelik hayatta etek giyilmesini yasaklamış. Fakat ordu içindeki İskoçlar için oldukça önemli olan bu sembole dokunmaya cesaret edememiş. Kıyafet yasası 1782 yılında kaldırılıyor. Kıyafet yasağından sonra İskoç eteği sadece dağlı İskoçlara özgü bir kıyafet olmaktan çıkıyor. İskoç eteği pek çok erkek tarafından giyilen gündelik bir kıyafet haline geliyor. İşte bu sebeple de sıklıkla yeni biçimleri de tasarlanıyor. Günümüzdeki İskoç eteklerinden de biraz bahsedeyim size. Genelde İskoçya'nın dağlık bölgelerinde zorlu yaşam koşulları sebebiyle ortaya çıkan, daha sonra önemli bir aidiyet sembolü haline gelen İskoç eteği günümüzde de tabii ki varlığını sürdürüyor. İskoç eteği özellikle İskoçya'da ve İskoç nüfusun yoğun olduğu başka ülkelerde oldukça yaygın. Geleneksel törenlerde, işte düğün seremonilerinde ya da spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde İskoç eteği giyen erkekleri görmek mümkün. Öte yandan İskoç eteği günümüzde modanın da önemli bir parçası biliyorsunuz. Oldukça ilginç ve modern İskoç eteği tasarımları zaman zaman dünyaca ünlü isimler tarafından da giyiliyor. Sonuçta İskoç kültürünün önemli parçalarından bir tanesi. Farklı biçimlerde de olsa varlığını sürdürüyor diyelim.

logosunun anlamını daha önce hiç duymuş muydunuz? Hepimiz PTT şubelerine gittiğimizde, kargo aldığımızda ya da hani bir PTT aracı gördüğümüzde o ünlü logoyu fark ederiz, değil mi? Ama anlamını merak eder miyiz? Logolar günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız ama genellikle böyle pek de dikkat etmediğimiz küçük detaylarmış gibi geliyor bana. Bu simgeler aslında markaların kimliğini yansıtıyor. Hiç öyle küçük detaylar dememek lazım. PTT'nin logosundan biraz bahsetmek istiyorum size. Logoda göze çarpan iki tane ana unsur var. Güvercin kanadı ve borazan. Güvercin kanadı hız ve dinamizmi temsil ediyor. Borazansa iletişimi. Bir bakıma PTT bu iki sembolle hizmet anlayışını ve felsefesini özetlemek istiyordu diyebiliriz. Logodaki renk seçimi de oldukça özgün. Turkuaz rengi denge ve stabiliteyi temsil ederken sarı renk ise dinamizmi ve hızlı algıyı yansıtmak amacıyla seçilmiş. Biliyorsunuz ki sarı renk en hızlı algılanan renklerden bir tanesi. Burada vurgulanmak istenen de PTT'nin hızlı ve etkili hizmet anlayışı olsa gerek.

0: Aşk sakin ol.
1: Gelecekteki Eylül sebi mesajın var mı?
2: Sakin ol.

Arkadaşlarınızın uzun soluklu bir ilişkiye başladığında ya da evlendiğinde kilo aldığını fark etmişsinizdir, değil mi? Bu böyle bir kuraldır. Mutlaka hepimizin çevresinde bir ilişkiye başladıktan sonra kilo alan insanlar vardır. Belki de bizzat kendinizsinizdir o kişi. Peki yeni evlenen çiftler neden hızlı kilo alıyor dersiniz? Araştırmalara şöyle bir göz gezdirdim. Bunun nedenlerinden bir tanesi yeni evli çiftlerin daha çok dışarıya çıkması ve sağlıksız beslenmesi. Şimdi bu konunun detaylarından biraz bahsetmek istiyorum size. Çalışmalara göre kadınlar evlendiklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olup birlikte yaşayan kadınlar 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayanlarsa en fazla 6 kilo alıyor. Erkekler de kilo alıyor ama araştırmalar evli erkeklerle sevgilileriyle aynı evde yaşayanlar arasında pek fark olmadığını gösteriyor bize. Birlikte yaşayan insanlar obez olmaya biraz daha yatkın diyor uzmanlar. Bilim insanları bu durumun sebebini oldukça basit bir şekilde açıklamışlar üstelik. İlişkilerinden memnun olan insanların kilo almasının sebebi aslında potansiyel eşlerin kendilerini daha fazla beğenmesine gerek olmaması diyor. Yine araştırmalara göre partnerleriyle birlikte yaşayan kadınların bir, erkeklerin ise 2 yıl içinde obez olma ihtimali daha yüksek demiş. Genel olarak evli çiftler birlikte kilo alıyorlar. Bir ilişki içindeki çiftlerden birisi obezse eşinin de obez olma ihtimali %37 ne yazık ki artıyor. Bunun sebebi de davranışların bulaşıcı olması. Birlikte yaşadığınız ya da sürekli vakit geçirdiğiniz biriyle yemek ve egzersiz alışkanlıklarınız ister istemez benzemeye başlıyor çünkü. Bu arada evli insanlar genellikle beslenmesine ve egzersizine daha az dikkat etmeye başlıyorlar ne yazık ki. Ayrıca evli erkekler bekarlardan çok daha az spor yapıyor araştırmalara göre.

0: Güllü'yle, Gülgün'e Güllü.
1: Bugün 2 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarındaki 4 aylık istatistik tablosunu açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Havalimanı'nda ilk 4 ayda 10.743 uçak trafiği yaşandı. Bu sürede iç hatlarda 8.460 ve dış hatlarda 2.283 adet uçak iniş yaptı. Son günlerde yaşanan depremlerin üzerine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi'nden emekli jeoloji profesör doktor Selim İnan, bu yaşananlar doğal depremler, korkulacak bir durum yok. Kıyımız alüvyon zemin üzerinedir. Burada zemin gevşektir. Mersin için kentsel dönüşüm öncelikli sorunu olmalıdır. Mersin için muhakkak afet, deprem riski haritası çalışması yapması lazım diye konuştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli, taksirle hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Kazada sürücünün asli kusurlu olduğu, tır sürücüsünün ve yayaların kusursuz olduğu belirtildi. Japonya Dış Ticaret Teşkilatı İstanbul Direktörü, Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak Japon yatırımcılar açısından bölgenin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, artan maliyetler, pazarlama sorunları ve belirsizlikler nedeniyle çilek üreticisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, çilek üretiminin sürdürülebilirliği için üreticilere yönelik desteklerin arttırılması ve pazarlama sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'de nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlamasıyla birlikte 5 önemli yuvalama sahilinde gece giriş yasağı uygulanmaya başlaması üzerine Profesör Doktor Serap Ergen'e, bu uygulama deniz kaplumbağalarının korunması adına önemlidir. Günümüzde artan insan baskısı, sahillerde yoğun kullanım bu canlıların yaşam alanlarını giderek daraltıyor dedi. Mersin'de çocukların sokağın risklerinden korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi adına uzun yıllardır çok sayıda başarılı projeye imza atan Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sarı emekli oldu. Sarı'nın Mersin'de geliştirdiği projeler birçok kente örnek oldu. Mersin'in Erdemli ilçesi Harfilli mahallesi sınırlarında topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 kişi ise Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Oluk Koyağı mahallesinde kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök bir dere yatağında ölü bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olay Gazipaşa mahallesinde meydana gelirken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 20, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 12 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz da.
1: Radyo Ülkü.
0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Kaşıkçılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi gelişmeleri aktardı.
6: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden "Ailemiz büyüyor" notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sunucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
5: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her mesele.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
14: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
3: Yolda sporda, evde yemekte, yürüyüşte sohbette.

0: 22 Haziran Salı Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarındaki 4 aylık istatistik tablosunu açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Havalimanı'nda ilk 4 ayda 10.743 uçak trafiği yaşandı. Bu sürede iç hatlarda 8.460 ve dış hatlarda 2.283 adet uçak iniş yaptı. Son günlerde yaşanan depremlerin üzerine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi'nden emekli jeoloji profesör doktor Selim İnan, bu yaşananlar doğal depremler, korkulacak bir durum yok. Kıyımız alüvyon zemin üzerinedir. Burada zemin gevşektir. Mersin için kentsel dönüşüm öncelikli sorunu olmalıdır. Mersin için muhakkak afet deprem riski haritası çalışması yapması lazım diye konuştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli, taksirli hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Kazada sürücünün asli kusurlu olduğu, tır sürücüsünün ve yayaların kusursuz olduğu belirtildi. Japonya Dış Ticaret Teşkilatı İstanbul Direktörü, Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak Japon yatırımcılar açısından bölgenin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, artan maliyetler, pazarlama sorunları ve belirsizlikler nedeniyle çilek üreticisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, çilek üretiminin sürdürülebilirliği için üreticilere yönelik desteklerin arttırılması ve pazarlama sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'de nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlamasıyla birlikte 5 önemli yuvalama sahilinde gece giriş yasağı uygulanmaya başlaması üzerine Profesör Doktor Serap Ergen'e, bu uygulama deniz kaplumbağalarının korunması adına önemlidir. Günümüzde artan insan baskısı, sahillerde yoğun kullanım bu canlıların yaşam alanlarını giderek daraltıyor dedi. Mersin'de çocukların sokağın risklerinden korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi adına uzun yıllardır çok sayıda başarılı projeye imza atan Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sarı emekli oldu. Sarı'nın Mersin'de geliştirdiği projeler birçok kente örnek oldu. Mersin'in Erdemli ilçesi Harfilli mahallesi sınırlarında topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 kişi ise Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Oluk Koyağı mahallesinde kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök bir dere yatağında ölü bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olay Gazipaşa mahallesinde meydana gelirken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 20, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 12 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
16: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülkü.
24: Radyo Ülkü 24 saat

0: 2.
1: Kimler geldi, kimler geçti? Gelen kondu, konan düştü. Rabbin bilen ona uçtu. Bizler hangi güne kaldık?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşuyla aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cemevi Bahçesi'nde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cemevi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

yalnızlığım sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde. Sar beni

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılık sektörünün geleceğini değiştirecek dijital dönüşüm hamlesini duyurdu. Yerel ve ulusal yayıncıları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Gündoğan, internet sitesi sunucu ve mobil uygulama gibi maliyetli hizmetleri yayıncılara ücretsiz sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Gündoğan, sektörün rekabet gücünü artırmak için yapay zeka destekli teknolojileri de devreye alacaklarını vurguladı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Spor. Türkiye A-Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Ayakkabı.
5: ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: yapıyor, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Latifi'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 2 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarındaki 4 aylık istatistik tablosunu açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Havalimanı'nda ilk 4 ayda 10.743 uçak trafiği yaşandı. Bu sürede iç hatlarda 8.460 ve dış hatlarda 2.283 adet uçak iniş yaptı. Son günlerde yaşanan depremlerin üzerine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi'nden emekli jeoloji profesör doktor Selim İnan, bu yaşananlar doğal depremler, korkulacak bir durum yok. Kıyımız alüvyon zemin üzerinedir. Burada zemin gevşektir. Mersin için kentsel dönüşüm öncelikli sorunu olmalıdır. Mersin için muhakkak afet, deprem riski haritası çalışması yapması lazım diye konuştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli, taksirli hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Kazada sürücünün asli kusurlu olduğu, tır sürücüsünün ve yayaların kusursuz olduğu belirtildi. Japonya Dış Ticaret Teşkilatı İstanbul Direktörü, Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak Japon yatırımcılar açısından bölgenin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, artan maliyetler, pazarlama sorunları ve belirsizlikler nedeniyle çilek üreticisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, çilek üretiminin sürdürülebilirliği için üreticilere yönelik desteklerin arttırılması ve pazarlama sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'de nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlamasıyla birlikte 5 önemli yuvalama sahilinde gece giriş yasağı uygulanmaya başlaması üzerine Profesör Doktor Serap Ergen'e, bu uygulama deniz kaplumbağalarının korunması adına önemlidir. Günümüzde artan insan baskısı, sahillerde yoğun kullanım bu canlıların yaşam alanlarını giderek daraltıyor dedi. Mersin'de çocukların sokağın risklerinden korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi adına uzun yıllardır çok sayıda başarılı projeye imza atan Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sarı emekli oldu. Sarı'nın Mersin'de geliştirdiği projeler birçok kente örnek oldu. Mersin'in Erdemli ilçesi Harfilli mahallesi sınırlarında topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 kişi ise Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Oluk Koyağı mahallesinde kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök bir dere yatağında ölü bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olay Gazipaşa mahallesinde meydana gelirken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 20, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 12 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

Serdal Çelik, Cana Cansın albümünden bugün sizlere retroda seçtiğim şarkı Gittin Gideli. Göksel'in ilk albümüne gidiyoruz, yani 1997 yılındayız. Şarkımız da unutulmaz.

Gökhan Özen'in 2002 yılında çıkardığı Duman Gözlüm albümünden çıkış şarkısı Aramazsan Aramaz sonrasında biraz tarzımızı değiştirelim. Harika Avcı dinleyeceğiz. Sürünüyorum.

erken bir zamanda hayatımızdan ayrılan isimlerden bir tanesi maalesef Harun Kolçak. Onu özlüyoruz. Şarkılarını ise hala dinlemeye devam ediyoruz. Harun Kolçak'ın Beni Affet albümündeyiz. 1991'den seçtiğimiz şarkı Geri Kanıma'ydı. Hazal'la devam edeceğiz. Elden yar olma.

0: ve sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

90'lı yılların şaşırtıcı ve eğlenceli isimlerinden bir tanesi. 90'larda cesur denilebilecek adımlar atmıştı Mansur Ark. Sana demedim mi sonrasında bugün kapanış şarkımız Seçil'den. 1995 yılındayız. Uhde. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılık sektörünün geleceğini değiştirecek dijital dönüşüm hamlesini duyurdu. Yerel ve ulusal yayıncıları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Gündoğan, internet sitesi, sunucu ve mobil uygulama gibi maliyetli hizmetleri yayıncılara ücretsiz sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Gündoğan, sektörün rekabet gücünü artırmak için yapay zeka destekli teknolojileri de devreye alacaklarını vurguladı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka koşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
7: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yerde

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
2: En iyi müzik, en iyi program.
10: Radyo Ülke.
11: Son 2, 3.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Biliyorum böyle uzun tatillerden sonra haftaya adım atmak, adapte olabilmek çok zor. Ama pazartesileri biraz daha zor oluyor o iş. Artık gün salı olunca sanırım alışmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Gayet keyifli, gayet güzel bir gün. Takvimler Haziran'ın ikisini gösteriyor. Saatler de tam da gülgüne gülle zamanını. O zaman başlayalım ve en güzel şarkıları dinleyelim.

Bugün size ilk olarak hayvanlardan bahsedeyim istiyorum. Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatmak isterim. Dünya yalnızca insanlara ait değil biliyorsunuz. Bazılarımız öğrenememiş olsa da bizlerden başka gezegenimizde yaşayan sayısız canlı türü var diyerek devam edelim anonsa. Üstelik bu canlılardan bazıları mesela kediler ve köpekler yaşamlarını bizlerle birlikte sürdürüyorlar ama vahşi doğa çok daha fazla hayvan türüne ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Peki gezegenimizde en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar hangileri hiç düşündünüz mü? Hangi hayvan türünün daha çok üyesi olabilir? Elbette dünyanın dört bir yanına dağılmış vahşi doğada veya insanlarla birlikte yaşayan hayvan türleri içinde bir nüfus sayımı gerçekleştirmek çok da kolay bir olay değil. Ama uzmanların son derece güvenilir verilerle elde ettiği bazı sonuçlar var. İşte dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip olan hayvan türlerini ilk olarak anlatayım istiyorum size ama tabii ki şarkıların sonrasında her zaman olduğu gibi.

Hürgüne Gül'le de size dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatacağımı söylemiştim. Böceklerle başlayalım mı? Gezegenimizdeki en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin zirvesindeler. Hiç de şaşırtıcı değil, değil mi? Peki günümüzde ne kadar böcek yaşıyor derseniz, lafı uzatmadan yanıtlayayım. Uzmanlar gezegenimizdeki böcek popülasyonunun 10 kentilyona ulaştığı görüşünde. Nüfus söz konusu olduğunda böcekleri gezegenin en dominant türü haline getiren bazı unsurlar da var elbette. Bunlardan bir tanesi inanılmaz adaptasyon becerileri. Böcekler herhangi bir yerde ve herhangi bir koşulda yaşama olasılığı en yüksek olan tür. Bir diğer unsur ise böceklerin sayısız tür altında toplanan ve hani kısa sürelerde çok fazla sayıda yavru dünyaya getiren canlılar olmaları. Yani söz gelimi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 91 bin farklı böcek türünün yaşadığı düşünülüyor. Böyle küçücük bir örnek verebilirim bununla alakalı size. Sonrasında balıklar var. Balıklar en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin ikinci sırasında. En derin okyanus çukurlarından yüksek rakımlı dağ göllerine kadar geniş bir yaşam alanları var biliyorsunuz. Ve küresel nüfuslarının 3,5 trilyon olduğu düşünülüyor uzmanlarca. Bu devasa popülasyonda 32 binden fazla türe ait de canlılar yer alıyor. Devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatıyorum size. Sırada kuşlar var. İnsan yaşamında hem fiziksel hem de sembolik açıdan önemli bir yeri var kuşların, değil mi? En kalabalık hayvan türlerinden de bir tanesini oluşturuyor. Türün toplam nüfusunun 50 milyarı bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca dünya geneline baktığımızda yaklaşık 10 binden farklı kuş türünün yaşadığı da tahminler arasında. Türün nüfus bakımından en dikkat çeken üyeleri ise güvercinler. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen güvercin ailesinin 400 milyon üyesi mevcut. Araya yarasaları da sıkıştırırım bence. Dünyadaki yarasa popülasyonunu gerçekten duyunca çok şaşıracaksınız. Tüm memeli popülasyonunun yaklaşık %20'sini oluşturuyorlar. Gezegendeki ekosisteminin önemli bir parçası olan ve yüksek adaptasyon yetileriyle bilinen bu canlıların sayısı uzmanlara göre 10 ila 100 milyar arasında değişiyor. Sonrasında sığırlar var. Sığırlar insan topluluklarının yaşamında oldukça önemli bir yere sahipler. İşte bu sebeple dünyanın hemen her noktasında bu sevimli canlılara rastlamak mümkün. Dünyadaki sığır popülasyonunun 1,5 milyar civarında olduğu düşünülüyor. Domuzları da anlatırım diye düşünüyorum ben, hazır intromuz müsaitken. Domuzlar yaklaşık 1 milyar bireyle gezegendeki memeli popülasyonuna ciddi bir katkı sağlıyor. Gıda ve tarım endüstrisi için son derece önemli olan bu canlılar fizyolojik olarak insana olan benzerlikleri sebebiyle de son dönemde biliyorsunuz tıbbi araştırma alanlarında da ön plana çıktılar. Sonrasında koyunlar var. Koyunlar neredeyse tarımın ortaya çıkışından bu yana insan yaşamının bir parçası. Çok sayıda insan topluluğu için temel besin kaynağı olan koyunların toplam nüfusu 1 milyar kadar. Ve sonrasında köpekler var. Tarih öncesi dönemlerden beri yaşamı paylaştığımız tüylü dostlarımızın bizler için ne denli önemli olduğundan bahsetmeye gerek var mı bilemiyorum. Ama dünyada kaç köpek yaşıyor sorusuna yanıt vereyim. 900 milyon civarında. Ve hemen araya keçileri de sıkıştıracağım. En kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin son sırasında yer alıyorlar. 850 milyon bireyden oluşan devasa bir topluluğun üyeleri olan keçiler. Ayrıca dayanıklılıkları ve yüksek uyum sağlama yetenekleriyle tanınan bu canlılara görkemli dağlarda veya uçsuz bucaksız yaylalarda rastlamak mümkün biliyorsunuz.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Güle Gül'le de bugün size pek çok farklı hikayeden bahsedeceğim. Şu gençler arasında çok yaygın olan spor ayakkabılar var ya. Bildiğiniz her rengi olan. Böyle giyimi çok da rahat olmayan ama gençlerin çok tercih ettiği o markadan bahsediyorum. Onların yanında iki tane delik vardır. Ne işe yaradığını hiç merak etmiş miydiniz? Öğrenince belki de denemek isteyeceksiniz. Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Bu spor ayakkabılardaki iki ek deliğin aslında çok işlevsel amacı var. İlk amaç ayaklarınıza daha fazla hava sirkülasyonu sağlamak. Bu ayaklarınızın terlemesini önlüyor ve size daha konforlu bir kullanış sağlıyor. İkinci amaç bağcık tekniğinizi değiştirerek ayakkabılarınıza farklı bir tarz kazandırmanızı olanak tanıyor. Geleneksel bağlama yönteminin dışında bu ek deliklerle ayakkabılarınızı daha farklı bir şekilde bağlayabilirsiniz. İnternette de videoları mevcut. Özellikle spor yaparken veya yoğun aktivitelerde bu deliklerden faydalanabilirsiniz. Aslına bakacak olursak bu popüler ayakkabılar başlangıçta sporcular için tasarlanmış. Özellikle basketbolcular arasında bilinen en iyi ayakkabılar olarak isimlerini yazdırmışlar. Üreticilerin bu ayakkabıyı tasarlarken daha fazla nefes alabilirlik için bu açıklıklara yer vermeyi tercih ettiği biliniyor. Kısacası sizler de hani uzun bir yürüyüş sonrası, hızlı bir oyun sırasında ya da sıcak havalarda bu ayakkabılardaki delikler sayesinde ayaklarınızın terlemesini en aza indirebilirsiniz. Rahatlıkları tartışılır. Kimine göre çok rahattır, kimine göre rahatsızdır. Bana soracak olursanız. Gençliğimizde her ne kadar bayılarak giymiş olsak da bana şu anda rahatsız geliyor. İnsanlar yaşlandıkça fikirleri de değişiyor.

0: Ebeveynlik özellikle de yeni başlayanlar için bazen zorlayıcı olabiliyor değil mi? Özellikle de iş bebeğin bakımına geldiğinde. Mesela birçok kişi bebek bezlerindeki sarı çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay var. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama bunlar arasında bir tanesi var ki hepsinden daha önemli. Bez değişimi. Genelde hani bebek bezlerinin ne kadar kirli olduğunu anlamak için anneler bezin kenarlarına bakarlar ya, ya da koklayarak tahmin yaparlar. Ancak buna hiç ama hiç gerek yok diyor uzmanlar. Yıllardır bebek bezlerindeki sarı çizgileri görüyoruz ama ne anlama geldiğini hiçbirimiz bilmiyoruz değil mi? Aslında bu çizgiler bezin doluluk oranını gösteriyormuş. Artık öğrendiniz. Sarı çizgi mavi çizgiye dönüştüğünde artık bezi değiştirmenizin vakti geldi anlamına geliyormuş bu. Bebek bezlerinde bulunan bu sarı çizgi kullanıldıkça renk değiştiren bir yapıdaymış meğer. Bilmiyorum daha önce hiç fark etmiş miydiniz? Gerçi artık markalar çok çeşitli. Kaç tanesinde var bilinmez ama bez içindeki emici malzeme ıslanmaya başladığında sarı çizgi maviye dönüşüyormuş meğer. Bu gösterge annelerin bez değişimini daha kolay bir şekilde takip etmelerini sağlayan bir yöntemmiş. Peki siz hiç daha önce duymuş muydunuz bunu bir yerlerde? Bundan sonra sanıyorum daha dikkatli olacaksınız.
1: Oturup

0: düşkünüm.
1: İskoç etekleri, kiltleri hiç duymuş muydunuz? İskoç eteği olarak da bilinen kilt, İskoçlar için basit bir kıyafetten çok daha fazlasıdır. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yaygın olarak giyildiği dönemlerde İskoç erkeklerinin ülkelerine bağlılıklarının bir göstergesi. Bu sebeple etek İskoçlar için erkekliğin bir sembolü halinde. Öte yandan gündelik yaşam içerisinde de önemli bir işlevi var. Kilt, İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki zorlu arazi koşullarında İskoç erkeklerin en önemli yardımcısı. Ama İngiltere Kraliyeti tarafından siyasi sebeplerle yasaklanıyor. Fakat askerler bu eteği giymekten vazgeçmiyorlar. İşte İskoçya'ya dair en dikkat çekici simgelerden, İskoç eteği hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum şimdi de size, ama iki güzel şarkının sonrasında.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerle güncel küresel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Yayıncılık sektöründe dijital dönüşüm için düğmeye basıldı. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal tüm yayıncıların teknolojik altyapısını güçlendirecek kararlı adımlar attıklarını açıkladı. Sektörün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Gündoğan, web sitesi sunucu ve mobil uygulama çözümlerini yayıncılara tamamen ücretsiz sunmak için çalıştıklarını müjdeledi. Vedat Gündoğan, projelerin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Her zaman, her yerde.
13: Radyo Ülke.

İskoç eteklerini anlatacağımı söylemiştim şarkıların öncesinde. Kiltleri, öncelikle ortaya çıkışı ve ilk örneklerinden bahsedeyim isterim size. 16. yüzyıla gidiyoruz şimdi. Kilt, İskoçya'nın vahşi dağlık arazilerinde yaşayan erkeklerin kıyafetleri. Hatta İskoçya'nın geri kalanında barbarların kıyafeti olarak da görülüyor. Öyle ki yerleşik İskoç halkı dağlarda yaşayan akrabalarına etek giydikleri için kızıl bacaklılar diyerek aşağılıyorlar. Tüm bunlara rağmen etekler İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki soğuk havadan korunabilmek için oldukça iyi bir seçim olarak görülüyor insanlar arasında. İskoç etekleri ekose desenli biliyorsunuz, yünlü ve kalın kumaşlardan üretiliyor. Öte yandan farklı renkteki kiltler farklı grupları temsil ediyor. Ancak her şeye rağmen eteklerin kumaşı ve rengi ekonomik şartlarla yakından da ilişkili. Ayrıca kiltlerin rengi veya kumaşı mevsimsel olarak da değişebiliyor. Bunun sebebi yine mevsimsel olarak değişen kumaş ve boya kaynakları. Öte yandan İskoç eteklerinin ilk örneklerindeki en hayret verici şey eteklerin neredeyse 8 metrelik kumaştan yapılması. İskoç etekleri ilk olarak 16. yüzyılda büyük etek ismiyle ortaya çıkıyor. 8 metrelik kumaştan bahsetmiştim size. Tek parça bir kıyafet, büyük eteğin üst kısmı bir pelerin gibi omuzlardan aşağı dökülüyor ve bütün gövdeyi kaplıyor. Kıyafetin alt katmanındaki etek kısmı ise diz kapaklarının altına kadar iniyor. Yani büyük etek klasik hale gelen ve bugün bildiğimiz İskoç eteğinden çok daha uzun. Büyük etek dağlı İskoç erkeklerine pek çok anlamda büyük de kolaylık sağlamış. Bir defa yünlü kumaş sayesinde sert soğuklardan rahatlıkla koruyabilmişler kendilerini. Öte yandan bu kıyafet dağlık arazilerde kolaylıkla hareket etmelerine, bu sayede de kısa sürelerde yer değiştirebilmelerine izin vermiş. Üstelik kolaylıkla kuruyabilen bir giysi olduğu için yağışlı havalarda bile rahatlıkla giyilebilmiş. Büyük eteklerin bir başka avantajı ise geceleri bir battaniye gibi kullanılabilmeleriymiş. Küçük etek ya da modern İskoç eteğini de anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

Gülgüne Gül'le de İskoç eteklerini anlatıyorum size, kiltleri. Az önce büyük olanlarından bahsetmiştim. Şimdi modern küçük İskoç eteklerini anlatayım isterim. Şimdi İskoç eteğinin bugün bildiğimiz haline benzeyen ilk biçimi 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Bir İngiliz büyük eteğin gerçekten de büyük olduğuna karar veriyor ve bunun üzerine İskoç eteğini ikiye bölüyor. Kıyafetin üst tarafı kullanılmamış ama etek kısmı giyilmeye devam etmiş. Bu yeni eteği giyen ilk kişi elbette kendisi olmuş. Zamanla da yakın çevresindeki insanlar ve şehirliler de eteği giymeye başlamışlar. Kısa bir süre sonra dağlı İskoçlar bile bu yeni eteği benimsemişler. Böylece küçük etek veya yürüme eteği gibi anlamlarda kullanılan etek hayatlarına girmiş. Üstelik kısa sürede oldukça sevilen bir kıyafet haline de gelmiş. 18. yüzyılın ortalarına baktığımızda İskoç eteğin popülerliğinin zirvesinde olduğunu görüyoruz. Ama 1 Temmuz 1746 yılında çıkarılan kıyafet yasasıyla beraber İskoç eteğinin bütün çeşitleri yasaklanıyor. İngiliz kraliyeti bu yasayla birlikte daha önce pek çok isyana kalkışan İskoçların üzerinde bir baskı oluşturmak istiyor. İskoçlar için son derece kıymetli bir sembol olan eteklerin yasaklanması tamamıyla siyasi bir hamle olarak görülüyor. Elbette etek giyme yasağına karşı çıkan, direnen İskoçlar da var ama yasağa karşı gelenler ilk önce 6 aylık hapis cezasına çarptırılıyorlar. Eğer herhangi bir boyutta etek giymeye devam ederlerse deniz aşırı bir yere 7 yıl boyunca sürgüne gönderiliyorlar. Ama etek giyme yasağının bir istisnası da varmış. İngiliz ordusu içinde yer alan dağlı İskoç alayları yasaktan muaf tutulmuş. Hatta her alayın kendine özgü farklı renklerde ve desenlerde etekleri bulunuyormuş. Kraliyet gündelik hayatta etek giyilmesini yasaklamış. Fakat ordu içindeki İskoçlar için oldukça önemli olan bu sembole dokunmaya cesaret edememiş. Kıyafet yasası 1782 yılında kaldırılıyor. Kıyafet yasağından sonra İskoç eteği sadece dağlı İskoçlara özgü bir kıyafet olmaktan çıkıyor. İskoç eteği pek çok erkek tarafından giyilen gündelik bir kıyafet haline geliyor. İşte bu sebeple de sıklıkla yeni biçimleri de tasarlanıyor. Günümüzdeki İskoç eteklerinden de biraz bahsedeyim size. Genelde İskoçya'nın dağlık bölgelerinde zorlu yaşam koşulları sebebiyle ortaya çıkan, daha sonra önemli bir aidiyet sembolü haline gelen İskoç eteği günümüzde de tabii ki varlığını sürdürüyor. İskoç eteği özellikle İskoçya'da ve İskoç nüfusun yoğun olduğu başka ülkelerde oldukça yaygın. Geleneksel törenlerde, işte düğün seremonilerinde ya da spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde İskoç eteği giyen erkekleri görmek mümkün. Öte yandan İskoç eteği günümüzde modanın da önemli bir parçası biliyorsunuz. Oldukça ilginç ve modern İskoç eteği tasarımları zaman zaman dünyaca ünlü isimler tarafından da giyiliyor. Sonuçta İskoç kültürünün önemli parçalarından bir tanesi. Farklı biçimlerde de olsa varlığını sürdürüyor diyelim.

Petite logosunun anlamını daha önce hiç duymuş muydunuz? Hepimiz Petite şubelerine gittiğimizde, kargo aldığımızda ya da hani bir Petite aracı gördüğümüzde o ünlü logoyu fark ederiz, değil mi? Ama anlamını merak eder miyiz? Logolar günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız ama genellikle böyle pek de dikkat etmediğimiz küçük detaylarmış gibi geliyor bana. Bu simgeler aslında markaların kimliğini yansıtıyor. Hiç öyle küçük detaylar dememek lazım. PTT'nin logosundan biraz bahsetmek istiyorum size. Logoda göze çarpan iki tane ana unsur var. Güvercin kanadı ve borazan. Güvercin kanadı hız ve dinamizmi temsil ediyor. Borazansa iletişimi. Bir bakıma PTT bu iki sembolle hizmet anlayışını ve felsefesini özetlemek istiyordu diyebiliriz. Logodaki renk seçimi de oldukça özgün. Turkuaz rengi denge ve stabiliteyi temsil ederken sarı renk ise dinamizmi ve hızlı algıyı yansıtmak amacıyla seçilmiş. Biliyorsunuz ki sarı renk en hızlı algılanan renklerden bir tanesi. Burada vurgulanmak istenen de PTT'nin hızlı ve etkili hizmet anlayışı olsa gerek.

0: 어제 와서 아직 싸게 넌
1: Gelecekteki Eylül'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke. Radyo Ülke. Ülke.
4: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın. Ladies and gentlemen.

Arkadaşlarınızın uzun soluklu bir ilişkiye başladığında ya da evlendiğinde kilo aldığını fark etmişsinizdir, değil mi? Bu böyle bir kuraldır. Mutlaka hepimizin çevresinde bir ilişkiye başladıktan sonra kilo alan insanlar vardır. Belki de bizzat kendinizsinizdir o kişi. Peki yeni evlenen çiftler neden hızlı kilo alıyor dersiniz? Araştırmaları şöyle bir göz gezdirdim. Bunun nedenlerinden bir tanesi yeni evli çiftlerin daha çok dışarıya çıkması ve sağlıksız beslenmesi. Şimdi bu konunun detaylarından biraz bahsetmek istiyorum size. Çalışmalara göre kadınlar evlendiklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olup birlikte yaşayan kadınlar 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayanlarsa en fazla 6 kilo alıyor. Erkekler de kilo alıyor ama araştırmalar evli erkeklerle sevgilileriyle aynı evde yaşayanlar arasında pek fark olmadığını gösteriyor bize. Birlikte yaşayan insanlar obez olmaya biraz daha yatkın diyor uzmanlar. Bilim insanları bu durumun sebebini oldukça basit bir şekilde açıklamışlar üstelik. İlişkilerinden memnun olan insanların kilo almasının sebebi aslında potansiyel eşlerin kendilerini daha fazla beğenmesine gerek olmaması diyor. Yine araştırmalara göre partnerleriyle birlikte yaşayan kadınların bir, erkeklerin ise 2 yıl içinde obez olma ihtimali daha yüksek demiş. Genel olarak evli çiftler birlikte kilo alıyorlar. Bir ilişki içindeki çiftlerden birisi obezse eşinin de obez olma ihtimali %37 ne yazık ki artıyor. Bunun sebebi de davranışların bulaşıcı olması. Birlikte yaşadığınız ya da sürekli vakit geçirdiğiniz biriyle yemek ve egzersiz alışkanlıklarınız ister istemez benzemeye başlıyor çünkü. Bu arada evli insanlar genellikle beslenmesine ve egzersizine daha az dikkat etmeye başlıyorlar ne yazık ki. Ayrıca evli erkekler bekarlardan çok daha az spor yapıyor araştırmalara göre. Bana

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.

0: Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitmez.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
3: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Radyo Ülke 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Sen hiçbir şey yapma. Öyle dur. Çünkü ben sana

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdi gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.